0: Samsung'dan Honumatenay Damro.
1: FM Anupaha. FM Anuhataray Taşma Ata. Ne FM. FM Anupaha. Anuhataray Taşma Ata. Net FM. Divaina Pura.